ölsem uğrunda, beni zehir zembelek diller dağılıyor. Radio Jordan 96.3 FM.